Stiga, ne, ne, ne znam, slušno, ne znam, da, ne, aha, da, stiga, da. Ne, ne, ne mogu, ne, ne mogu, dobre, ne, ne, ne, ne mogu, ne, ne mogu, dobre, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne mogu, ne mogu, dobre, ne, ne, ne mogu, ne, ne, ne, ne mogu, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne